Cəmalin körgəli kildim, aya ey mihriban anam. Mening uchun ado bo'lgan yuragi bag'riqon onam. Xotan dashtiga tushdim bul, falakning gardishi birlan. Eshitkil arzi holimni, men aytay senga jon onam. Ajoyib mehribonimsan, meni oromi jonimsan, murodi du jahonimsan, behishti jovidon onam. Meni bir jodu ko'zluk bul jahon ichra harob etdi. Qadi sarvu sanavbar, qoshlari misli kamon onam. Boshimga tushdi bul savdo, bo'lib man bulbuli shayda, shabistoni jahonda qumridek shakarfishon onam. Bu ishq o'ti harob etdi. Yurak bag'rim kabob etdi, meni hoki turob etdi, yuzi mohi tobon onam. Seni ko'p intizor etdim, firoq o'tig'a ey Ka'bam, tavofi Ka'bai maqsuda keldim, dilkashon onam. Iloho af qilg'aysan bu mashrabning gunohini, Fayli onay zorim, g'aribu notavon onam. G'aribu notavon onam.